0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Süper FM. Boyada aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 destroyerini vurdu. İran, ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump ise saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor. Bu İran'a hafif bir dokunuştu. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İsrail'e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Suriye'ye katkıların süreceğini söyledi. Savaşla artan enerji maliyetleri Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakan Şimşek, enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi. Buna karşın programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek için siyasi parti turuna çıktı. Annelerin ilk adresi MHP grubu oldu. MHP heyeti annelere karanfil verdi, sarı tülbent hediye etti. Annelerse MHP lideri Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaptı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. CHP lideri Özel, Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığına sahip Yıldırım Han füze sisteminin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Emeklilere 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arası hesaplara yatırılması bekleniyor. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle 2 milyar liralık vurgun yapan yapı çökertildi, 10 zanlı tutuklandı. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kruvaziyerin yolcularından Emin Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu ve yeni bir vaka olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını belirtti. Mersin'de otel inşaatında iskele kaydı, metrelerce yüksekte askıda kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi, 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. İmal ettiği malı ihraç eden şirketlere vergi indirimi ve teşvik verilecek. Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Doğan Can, çok güzel eğleniyoruz ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani özellikle burada fotoğraf ve işte düğün fotoğrafları çeken arkadaşlara. Hayatımızın en önemli günü, ben şöyle bir şey yaşadım geçenlerde. Bayanın bir tanesi geliyor. Şimdi diyor ki mesela fotoğrafçı, 1000 lira diyor halde. Diyor ki müşteri, ya diyor 900 lira olmaz mı diyor. O sırada bir tane telefon geliyor. Düğün salonundaki sandalyeler giydirilecek. Adam diyor ki telefonda, bütün düğün salonundaki sandalyeleri giydirmek için 400 lira diyor. Hiç pazarlık yapmadan tamam hemen. Yani şu var, bakın düğün salonunda sandalyeleri giydirsiniz. O an oradaki sandalye gelir. Sadece sandalyelerin güzelliğini görür. Ama ömür boyunca tüm fotoğraflara bakacağız. Yani
2: çok ay çok etkilendim.
1: Ama bakın bir örnek daha verdim.
2: Ay elim ayağım titredi. Şu an çok utandım. Allah Allah. Hakikaten 900 lira olmaz mı Meli?
1: Olmaz.
2: Mecburen çekiyorsun ya o trafiği. Böyle bir ağlama isteği geliyor mu size de? Ben mesela geç kaldığım zaman bir yerlere, koşuşturma içerisinde geçen günlerim içerisinde bazen böyle oturup ne bileyim bulunduğum arabanın içerisinde yeter artık ne olur yeter. Üstüme gelmedi. Böyle bir sinir boşalması olsun istiyor musunuz siz de? Utanmayın ağlayın ne olacak? Özellikle tek başına aracın içinde olanlar aman ağla gitsin be. İçine atma. Hasta olursun. Bir üniversite öğrencisi dinleyicim bir mesaj yolladı. Doğancan geçen gün derse gelen öğretmenimiz derste senden bahsetti. Ve seni dinlememizle alakalı bize birkaç öneride bulundu seninle alakalı. Çok mutlu oldum falan diye bir mesaj yollamış. Hangi üniversite olduğunu söylemeyeyim. Sonuç itibariyle müfredata henüz girmedim. Hocanın başı derde girmesin. Ama görün görün ders diye okutuluyorum.
0: Doğancanlı yayında.

0: Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım her şey yolundadır. Hayırlı cumalar sevgili dinleyicilerim. Güzel bir günü yine beraber karşılayalım derdindeyiz ve şimdiden de hafta sonunun neşesi sarıyor insanı. Tabii ki hafta sonu çalışmayanlar için ama ne cumartesim var ne pazar bayram gelmiş ne manam manam garibem diyenler için durum pek öyle değil. Dünden bugüne umarım her şey yolundadır. Biz yine işte yattık, kalktık. Bak her şey geçiyor. Hep bir başa sarma durumu var. Dolayısıyla bunu hakikaten aklımıza kazıyıp içselleştirmemiz lazım. Maruz kaldığımız tüm tatsızlıklar gelip geçecek. En basitinden geçtiğimiz senelerde canınızı sıktığınız hangi mesele hala sizin gündeminizde? Hayatınızı çok böyle doğrudan etkileyen majör büyük bir dertten bahsetmiyorum. Hani böyle işte aşk meşk, ayrılık, arkadaş ilişkileri, iş ortamında yaşananlar, yok müdürümün mobbingi, o bu şu falan derken arkadaşlar hepsi geçecek, buna sonsuz inanın diyor ve hepinizi saygıyla kucaklıyor, sevgiyle selamlıyorum. Önce yoklamamızı alalım, kimler nerelerden dinliyor, önce bir mesajlarımızı alalım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan. Ya bugün şöyle yapalım mı? Geçen telefon arızalandı diye yayınla alakalı mesajlarınızı sesli not olarak almıştım. Yoklamada bana böyle maksimum 10 saniye içinde Doğancan adım şu, seni şuradan şunu yaparken dinliyorum, şu kadar zamandır dinliyorum, seni çok seviyorum çünkü sen olmasan şöyle olurdu çünkü temalı ses kayıtları yollarsanız onları da yayında çalayım. Tamam hadi şöyle sesli notlar da gelmeye başlasın, onları da yayında çalalım. 0531 785 90 80. Hani çocuklar yayına bağlanmak istiyorsunuz ya, onun yerine ses kaydı yollayın. Nasıl fikir? Yayında çalacağım. Bak ondan da öyle yırtarız. İyi, şimdi minik bir ara, hemen ardından muhabbete başlayalım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Günaydın Kılçık Hocam.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Herkese yeniden selamlar, günaydınlar. Değerli dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı yıllardır olduğu üzere her cuma sabahı birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Nedir bu? Sizin hoşunuza giden, deneyimlediğiniz bir şeyleri başkalarına tavsiye etmek ya da tam tersi de olabilir. Ya ben şöyle bir şey yaptım, size önerim, siz yapmayın bari diyebileceğiniz bir şey varsa bu da olabilir. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Bugün öneri günü. Gezdiğiniz, tozduğunuz, yediğiniz, içtiğiniz, okuduğunuz, izlediğiniz ya da başınıza gelen türlü hayat tecrübeleri üzerinden arkadaşlar size bir tavsiyem var diyebileceğiniz ne varsa. Hadi önce gelen mesajlara bakalım, ardından rastgele telefon bağlantılarıyla da muhabbetimiz başladı. Ses kayıtları var, onları da dinleteceğim size. İç sesim, çok uykum var, serviste uyuyayım diyor ama hayır Doğan Can'ı dinlemem lazım, manyak olduk senin yüzünden diyen sevgili Merve, günaydın. Naide İzmir'den dinliyor, selamlar. Doğan Can, senden ve dinleyicilerinden bir öneri almak istiyorum. Hiçbir şey yolunda gitmediğinde, artık dayanılmayacak duruma geldiğinde nasıl çıkıyorlar o psikolojiden? Ben tam olarak o durumdayım çünkü, bana yardım eder misiniz demiş. Mine, ama sen biraz umutsuz vakasın. Yayına bağlanıp anlattıklarını hatırlıyorum çünkü. Seni dolandıran patronunun daha sonrasında oğlunun açtığı iş yerinde çalışmaya başlayıp bir de oğlu tarafından dolandırılmış biri olarak... Yani akışına bırak bacım, ne diyeyim yani. Hadi seslere bakalım, kimler nerelerden dinliyor.
1: Moskova'dan günaydın, ben Barış. İyi yayınlar toprağım.
0: Eyvallah Barış, sağ ol. Bu neymiş bakayım, Allah. Tek ses kaydı yollayın ne olur.
2: Günaydın Doğan Can. Ben Aziz, Diyarbakır'dan Batman'a gidiyorum şu anda. Süper. Uzun yol şoförüyüm. Bir şey söyleyeyim, geliyor gelmekte olan, bugün böyle bir sıcak var, yaz geldi. Herkese günaydın.
0: Ne güzel, süper. Gelsin artık bu arada ya. Arkadaşlar, böyle parça parça bana 6 tane ses kaydı yollayanlar var, onları çalmayacağım. Tek bir ses kaydı lütfen. Evde yoğurt kaldı mı diye aile grubuna attığınız ses kayıtları gibi yollamayın lütfen. Hiçbir şey duyulmuyor. Kulaklık takılı muhtemelen. Farkında değilsin sevgili Ayşegül. Mehmet ne diyor?
3: Ben İstanbul'dan Mehmet. Herkese günaydınlar. Ben belediye aracı kullanıyorum. Her sabah seni dinliyorum Doğan Can. Çünkü günümüze neşe katıyorsun. Teşekkürler.
0: Oley! Büşra ne demiş?
4: Günaydın Doğan Can. Adapazarı'ndan Büşra ben. An itibariyle Ankara otoyoluna çıktım. Bolu'ya toplantıya, şirket toplantısına gidiyorum. Herkese günaydın.
0: Günaydın.
4: İyi cumalar.
5: Doğan Can, Erhan ben. Seni İzmir'den dinliyorum. Güneşli bir İzmir sabahından herkese günaydın.
0: Hayt, günaydın. Ercü Avustralya'dan yazmış. Hatta ses yollamış.
6: Günaydın Doğan Can. Ben Sidney'den Ercan. İş çıkışı eve giderken seni dinliyorum. İyi yayınlar. Kendine iyi bak.
0: Oley. Bak, biz İstanbul'da bir odadan konuşuyoruz belki ama dünyanın dört bir yanından mesajlar geliyor. Bu neymiş?
7: Tamam Can, Yalova'dan Dildan. İşe gideceğim, hazırlanıyorum. Seni dinliyorum. 2 yıldır seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyorum.
0: Ay ne mutlu bana, günaydın. Bu neymiş?
8: Doğan Can, günaydın. Erzurum'dan dinliyorum seni. Burada çalışıyorum. Seni neden çok seviyorum? Çünkü benim erkek versiyonumsun. Hep aynı şeyleri düşünüyoruz.
0: Ne, erkek kardeşim gibisin mi dede? Ne mutlu. Hasan Hüseyin yazmış.
9: Doğan Can, günaydın herkese, iyi yayınlar.
0: Konuş artık.
9: Ankara'dan Hasan. 3-4 yıldır dinliyorum.
0: Ay iyi ki ses yolladın be Hasan. Vallahi sen bu sesi bana yollamasaydın ne yapardık acaba? Belçika'dan bir ses var.
10: Günaydın Doğancan. Belçika'dan Sezer. Tüm herkese iyi yayınlar, kolay gelsin. Seni çok seviyoruz. Bugün ben de senin gibi 2 saat çalışıyorum.
0: Aşk olsun.
10: Kızımı hayvanat bahçesine götüreceğim. Tavsiyem herkes kendine iyi baksın.
0: Evet, güzel. Ben ama 3 saat çalışıyorum. Evet. 2 saat değil, lütfen onu düzeltelim. Erkan.
11: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
11: Seni 10 yıldır dinliyorum.
0: Wow.
11: Şimdi oğlum Kıvanç, eşim Nil de senin tilakin oldu. Seni seviyoruz. İyi ki varsın.
0: Abi eyvallah, sağ olasın. Muzaffer.
12: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
12: Mersin'den Muzaffer ben.
0: Günaydın.
12: Sabahın köründe kalktım, yola düştüm ve işe gitmek üzere. Günaydın.
0: Evet. Şu ses kaydı işine girmese miydik acaba? Çok uyduruk değil mi? Bir de bu araç içi sesleriniz oluyor ya, hani biraz hızınızı düşürüp sağa geçip hani araç kitinden bağımsız bir şekilde telefonu ağzınıza yaklaştırıp yollayın. Hani sesiniz iyi gelsin yayına, derdimiz o. Ay bunu da öğreteceğiz artık. Dur bakayım. Oo, bir sürü ses kaydı var ya. Ne bu? Turgay.
13: Can, Turgay Çiftçi ben, seni Kocaeli Gebze'den dinliyoruz. İşe gidiyorum, yoldayım. Seni çok seviyoruz. Seni hep dinliyoruz.
0: Abi eyvallah, çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Kayseri'den Selen.
14: Kayseri'den Selen, günaydın Doğancan. Seni kaç senedir dinliyoruz bilmiyorum. İlk eşim alıştırdı. Kahve eşliğinde her sabah seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
0: Oley, ne güzel. Hadi bir tane daha dinleyeyim. Mehmet yazmış.
15: Günaydın Doğancan. İyi ki varsın. Seni Bursa'dan dinliyorum. Mehmet ben... İyi ki varsın, çünkü sen olmasan bu sabahların anlamı olmazdı.
0: Ha şunu bileydin. Sağ ol. Ay bir sürü ses var, ne güzel ya. Sapık gibi hepiniz yazmışsınız. Bu ne?
16: Hayırlı cumalar Doğancan.
0: Hayırlı cumalar.
16: İsmim Baha, tır şoförüyüm. Şu anda da yoldayım.
0: Kornaya
16: öyle
0: bastım.
16: Yani Allah'a emanet ol. İyi yayınlar.
0: Şu anda yoldayım dedikten sonra bak.
16: Şoförüyüm. Şu anda da yoldayım.
0: O da ikna olmamız için bir sesti galiba. Hadi son bir kayıt daha Hasan.
17: Doğancan Hasan ben. İstanbul'dan dinliyorum. Süt sevkiyatı yapıyorum. İstiyorsan sana da getireyim. Laf sokmalarını örnek alıyorum. Kendi arkadaşlarına senin gibi laf sokuyorum.
0: Aşk olsun. Ben öyle biri miyim? Ben hak edene hak ettiği an hak ettiği cevabı veriyorum sadece. İçimde tutmuyorum en azından. Arkadaşlar çok fazla... inanmıyorum bak. Çık çık çık çık bitmiyor yani ses kayıtları. Ben dedim ki hani çocukların belki sesini duyarız en azından. Burada çocukları aradan çıkaralım da. Yayına bağlanmasınlar diye, ama gördüğünüz gibi kıllı börtlü bütün adamlar... Günaydın Doğancan. Peki birazdan devam ederiz. Şimdi kısa bir ara. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Kısa bir aranın hemen ardından telefon bağlantılarıyla başlayalım.

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Şimdi birazdan gelen mesajlara bakacağım, telefon bağlantılarımızı alacağım ama ben böyle işler çıktığı zaman bir heyecanlanıyorum. Radyoya gelirken yolda dinledim ilk kez. Dün gece çıktı 00'da, yani 8 saat olmak üzere bu şarkı çıkalı. Muhtemel benim dinleyicilerimin çok büyük bölümü daha dinlemedi bile haliyle. Eğer Manifest fanları varsa aranızda yaşına başına bakmadan... Gece hemen 00'da çıktığı gibi dinleyenler de olabilir ama bu işte çok acayip bir durum var. Ajda Pekkan'la bir ortaklık yaptılar. Çok da güzel bir klip çekmişler. Klibi de izledim az önce. Yani şunu gördüm, yani Ajda Pekkan gerçekten hani bu memleketin başına gelmiş çok enteresan kişilerden biri. Yani muadili olmayan, benzeri olmayan ve muhtemel de olmayacak bir daha onun gibisi. Çok güzel bir iş yapmışlar. İlk kez dinleyeceksiniz. Manifest Kızları ve Ajda Pekkan Kuşaklar Buluşması. Şarkının adı Hileli. Hadi dinleyin bakalım.

Ya Ajda Pekkan ya, vallahi billahi. Abi tüylerim diken diken oluyor. Kadını her gördüğümde inanılmaz ya. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı Hileli Süper FM'deydi. Muhtemel ilk kez dinlediniz. Z kuşağı ve A kuşağı birleşmesi he demiş Furkan, ne ayıp. Bu arada şey, beğenmeyenler de çok fazla. Bu arada ben de yolda dinlerken çok bayılmadım ve sabırsızlıkla hadi Ajda ne zaman girecek diye bekledim. Şarkının son bölümüne dahil oluyor Ajda Pekkan. Ama bence birkaç kez dinledikten sonra daha çok sevilecek şarkılardan bir tanesi. Çok fazla laf var çünkü. Kızlar car car car car car car car car sürekli yeni. Biz çünkü böyle küçük şarkılar seviyoruz. Yani nakaratı olsun, girişinde bir söz olsun. İkinci bölümde o girişindeki sözü bir daha tekrar etsin, bizi yormasın. Biz bunlara alıştığımız için böyle yeni dönemde çok sözlü şarkılar fazla. Ama hepsi bir kenara. Hakikaten çok vizyoner bir iş olmuş. Tebrik ediyorum. Türkiye radyolarında ilk kez. Güzel güzel. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Biz Sibel Can'dan devam arkadaşlar.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Alper Albayrak.
1: Alper, değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Abi yurt dışından mı arıyorsun?
0: Samsun Terme'den arıyorum.
1: He, öyle mi? Hoş geldin. Peki, tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
0: Çiftçiyim.
1: Ha, ne güzel. Ne ekip ne biçiyorsun?
0: Çeltik.
1: Hadi ya, iyi, kolay gelsin abi. Peki bugün öneri tavsiye günü. Hadi senle siftahımızı atalım. Ne önerirsin?
0: Ne gibi ne öneririm?
1: Abi onu sen bilecektin işte. Ben ne bileyim ne gibi. Yani her şey, hayata dair bir şey, ilişkiler, hayatta, iş.
0: Hayatta mutlu olsunlar. Yani hayatı sevsinler.
1: Çok sağ ol abi. Harika bir öneriydi.
0: Hayatı tadını çıkarsınlar, hesaplasınlar.
1: Doğru diyorsun da işte bunu yönetebilmek kolay mı bu kadar derdin, sıkıntının, şerefsizin, dolandırıcının içinde?
0: Ya tabii ki zor da her şeyi de
1: kafaya takmayın diyorsun.
0: Takmayın yani kafaya.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Sen de haklısın da işte
0: onunla
1: bunu
0: bırakacaksın da.
1: Çok kolay değil işte bunu hayata geçirebilmek. Doğru. Peki Alper abi, hadi kolay gelsin. Sabah enerjimizi alalım.
0: Sana bir şarkı söyleyebilir miyim efendim?
1: Tamam, sen heveslisiysen ben ne diyeyim? Buyur abi, o zaman mikrofon senin.
0: Stefon'un bir şarkısı çıkmış. Mustafa Sandal'dan bir şarkı çıkmış.
1: İstersen dağlarda, onu mu söyleyeceksin?
0: Evet.
1: Söyle abi. Ama radyo açık ya, kafan karışıyor. Radyoyu kapatman lazım.
0: Ben değil, hani Sefo'yu çalarsan sevinirim dedim.
1: Ha, söyleyebilir miyim dedin ama, isteyebilir miyim deseydin ben doğru anlardım abi. Ben sen söyleyeceksin zannediyorum.
0: Yok, ben Sefo'dan bir...
1: Abi onu ama bir programda söylediler, şarkı olarak yayınlanmadı o. Bir bakayım, eğer çalabilirsem şey yaparız. Hadi ya, tadın kaçtı değil mi?
0: Yok, tadım kaçmadı ya, niye tadım? O zaman Serdar o Ortaç'tan da çalabilirsin.
1: Abi aç YouTube'dan kendin dinle ya. hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Tamam, hadi görüşürüz, kendine iyi bak.
1: Hadi görüşürüz. Anlamadım, neyse boşver. Ben de bir şaşırdım, Sefo'dan şarkı söyleyeceğim diyor sandım. Olabilir canım. Haberler hemen ardından buradayız.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
6: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. Ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 destroyerini vurdu. İran, ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump ise saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor. Bu İran'a hafif bir dokunuştu. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İsrail'e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Suriye'ye katkıların süreceğini söyledi. Savaşla artan enerji maliyetleri Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakan Şimşek, enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi. Buna karşın programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Barış anneleri, terörsüz Türkiye sürecine destek için siyasi parti turuna çıktı. Annelerin ilk adresi MHP grubu oldu. MHP heyeti annelere karanfil verdi, sarı tülbent hediye etti. Annelerse MHP lideri Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaptı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. CHP lideri Özel, Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığına sahip Yıldırım Han füze sisteminin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Emeklilere 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arası hesaplara yatırılması bekleniyor. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle 2 milyar liralık vurgun yapan yapı çökertildi, 10 zanlı tutuklandı. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kruvaziyerin yolcularından Emin Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu ve yeni bir vaka olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını belirtti. Mersin'de otel inşaatında iskele kaydı, metrelerce yüksekte askıda kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi, 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. İmal ettiği malı ihraç eden şirketlere vergi indirimi ve teşvik verilecek. Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 28 dakikada ve Uzunşehir Kavşağı'ndan 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
10: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
12: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyi?

0: Süper FM'den herkese yeniden günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa buyursunlar dedik. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Az evvel yayına bağlanan Alper abi benden Serdar Ortaç istemişti. O zaman alttan eşlik etsin. Bize bir akıl verin herhangi bir konuyla alakalı. Arkadaşlar bakın, belki sizin aklınıza gelmedi ama ben size şunu önermek isterim diyebileceğiniz bir şey varsa, hayat tecrübelerinizden, başınıza gelen olaylardan yola çıkarak, bu illa pozitif bir öneri olmak zorunda değil. Bakın, başıma benim böyle bir şey geldi, size önerim, siz sakın böyle bir şey yapmayın da diyebilirsiniz.
1: 0212 368 62 12.

Benim önerim garsonlara bahşişleri tabaklar boşken, yani yemek bittikten sonra değil de yemekten önce, servisten önce verin. O zaman çok daha iyi bir hizmet almış olursunuz. Yemeğin sonunda verirseniz herkesle aynı hizmeti alırsınız demiş Talha. Ama yok, bu da hani hizmeti veren kişinin işini doğru yapmayacağı anlamına mı geliyor eğer para vermezsen? Bana çok sağlıklı gelmedi bu yöntem. Aha, Şair Atacan yazdı arkadaşlar, açılın. Doğancan günaydın, çok yakın bir zamanda yeni şiir kitabım çıkacak. Yandık. Yandık. He, hadi. Abi heyecanla bekliyoruz. Nefesimizi tuttuk. Geri de vermeyeceğiz.

Evet, dünkü İsmail YK gündemini dinleyenler hatta dahil olanlar sormuşlar. Ne oldu Doğancan, İsmail YK'ya ulaştın mı diye. Evet, ulaştım. Almanya'da şu anda, sözünü aldık. İlk Türkiye'ye geldiğinde, ilk buralarda bir programı olduğunda haberleşeceğiz. Çok uzak olmayan bir tarihte konuğumuz olacak inşallah İsmail YK. Onu da söyleyeyim, üstümden çıksın.

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhaba, günaydın. Ben Esin Karataş, Hollanda'dan.
1: Hoş geldin Esin. Ne haber? Ne yapıyorsun?
0: Efsun.
1: Efsun, sen de hoş geldin.
0: Evet.
1: Bak,
0: hoş bulduk.
1: Bir de bana diyorlar ki yurt dışından bağlanamıyoruz yayına. Bak, isteyince oluyor demek ki. Hoş geldin.
0: Vallahi
1: neredesin? Hollanda'da.
0: Çok uzun zamandır arıyorum.
1: Hangi bölgedesin?
0: Ama Hollanda Denastam'ı arıyorum sizi. Lahey diye de geçiyor.
1: Evet, oraları bilenler anlasın diye sordum. Yoksa ben hakim değilim o kadar. Ben bir Amsterdam'ı biliyorum bacım.
0: Amsterdam'la Rotterdam'ın ortasındayız.
1: Rotterdam'ı da biliriz tabii. Evet, nedir
0: evet,
1: acaba senin işte önerin, tavsiyen Efsun?
0: Benim önerim şu ki şu şivelerimiz var ya bizim, hani
1: yörelerin şiveleri.
0: Ege,
1: tamam.
0: Evet. Hmm. Karadeniz. Hmm. İşte ben kendim Ankaralıyım. Ankara.
1: Evet.
0: Ankara mesela. Şey yapmasınlar ya, kasmasınlar yani. Tamam, İstanbul Türkçesinde herkes güzel konuşmaya çalışıyor. Tamam, onda okeyiz. Ama şey yapmasınlar böyle, hani nasıl diyeyim, unutmayalım şivelerimizi. Hani yeri geldiğinde konuşabilelim, hani çekinmesinler. Çünkü ben çoğu arkadaşım, demeyeyim de arkadaş demeyeyim de tanıdığım diyeyim. Böyle ortamlarda şey yapıyorlar, hani illa kırıldım çıt kırıldım böyle.
1: Kasıyorlar insanlar diyorsun.
0: Evet. Ama bir de beceremiyorlar, üstüne daha kötü oluyor.
1: Doğru.
0: Yani demek istediğim
1: ama şey, bu bahsettiğin şimdi mesela atıyorum farklı yörelerden insanlar buluştuğunda o böyle Erevizyon kulisi gibi herkesin başka bir ağızla konuşması, bilemedim ama aile içinde bu unutma. Ben mesela Karslıyım biliyorsundur ve Azerbaycan kökenliyiz. Dolayısıyla biz işte annem babam işte kardeşlerim falan, biz böyle aile içinde akrabalarla berabersek başka memleketli biri yoksa biz mutlaka Kars ağzıyla konuşuyoruz. Yani ne iş görse neysem mi ayarında şeyler var bizde de mesela. Dolayısıyla
0: aynen,
1: hani bu dediğin akrabalarla aile içinde olduğu zaman keyifli zaten. Atıyorum sen Karadenizlisin, Yörük biriyle ya da Trakyalı biriyle Karadeniz ağzıyla sen konuşacaksın. Trakya ağzıyla o konuşacak. Öbür işte bir Güneydoğulu gelecek, o konuşacak.
0: Evet.
1: Oo,
0: yani benim önerim şuydu ki, yani bazen öyle ortamlar oluyor ki kendi orta, yani arkadaş çevremiz oturduğumuz orada hani kendi şivesinden utanıp çekinip İstanbul Türkçesi konuşmaya düzgün, yani düzgün derken normal konuşulan orada benim önerim ortaya çıkıyor.
1: Ay Efsun ya, hele derdine bak ya.
0: Öneri dedin abi.
1: Ortalık kıyamet yeri yani.
0: Kasmayın yani
1: tamam,
0: kendinizi. Bırakın,
1: tamam, aldım notumu.
0: Yani.
1: Evet bacım, sağ ol. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın. Günaydın
2: sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
10: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu, senin ne işin var burada?
13: araba almaya geldim.
11: Ben de. Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele, kılçık hoca.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: geçiyorum. Tatlı değersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
10: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
12: Boyada aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Yufa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı olduğu üzere birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. Varsa eğer sizin de buyursunlar. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Arkadaşlar size bir tavsiyem var diye.

şey söyleyeceğim. Bak bu Milli Marş'la alakalı bir gündem var ya. Simge bu şarkıyı niye Milli Marş'a çevirmiyor? Nasıl?

Yani Simge'nin ve ekibinin aklına gelmemiş olamaz herhalde ya. Kesinlikle yapmaları lazım. Çok iyi şarkı.

0: Alo.
1: Aha. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Derin. Derin. Hayalim.
1: Hoş geldin Derin. Kaç yaşındasın?
0: 7.
1: Çok güzel. O zaman 1'e mi gidiyorsun yani?
0: Evet.
1: Evet, güzel. Okumayı falan zaten söktün, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Nedir?
0: Ablama veriyorum.
1: Ha, iyi, ver.
0: Alo.
1: Merhaba ablası, sen kaç yaşındasın?
0: Ben 13 yaşındayım, 14'e gireceğim Doğancan abi.
1: Çok güzelmiş. Peki bugün öneri günü. Kardeşinle bize bir şey mi önermeyi aradınız?
0: Evet.
1: Öner.
0: Biz judo yapmayı öneriyoruz. Kendini savunma sanatı. Çok güzel bir
1: judo
0: spor.
1: Ben de euro yapmayı anladım. Evet. Judo, evet. Güzel judo ile. Kardeşin de ilgileniyor mu judo ile?
0: Evet.
1: Güzel. Beraber gidiyorsunuz derslere. Keyifli de bir yandan, değil mi?
0: Evet, çok keyifli.
1: Judo'da da kiap var mı? Böyle hey yapıyor musunuz orada da?
0: Yok, judo teknikli bir spor.
1: Evet.
0: Teknik yaparak atıyorsunuz.
1: Doğru. Biraz daha hani diğer savunma sporlarına göre daha belli başlı hareketler var ve daha ağır planlı hareketler yapman gerekiyor, değil
0: evet
1: mi?
0: Evet. Evet.
1: Anladım. Bir böyle kickbox değil de şey ne bu? Karate gibi falan filan değil yani aslında judo.
0: Evet.
1: Evet. Peki. O zaman hadi yollayın sabah enerjimi.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Aklına hep Euro'da Doğancan yazmış biri. Hayır, öyle anladım be. Herkes aynı şey yazmış. Ay, sanki sizin aklınız nerede? Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Bak, herkes yazmış. Doğancan, bugün de Simge'ye bela olalım mı yazmışlar. Ona mı yazacaksınız? As bayrakları marş yaptı. Aman. Yapmazsa da yapmasın yani. Hani öyle şarkı beni gaza getirdi. O hissiyatla dinledim çünkü. Mesajlara birazdan mı bakalım? Size ben şimdi abime güzel bir şarkı çalayım. Dur bakayım. Şu son eklenen şarkılardan size ne vereyim? Aa, bak bir şey söyleyeceğim. Dün Tolga abi dinletti bana. Dedi ki bak bunu mutlaka yayında çalman lazım. Tam böyle senin dinleyicilerini seveceği ayarda bir şey buldum dedi. AI bu. Yapay zeka ile yapılmış bir şarkı ama o kadar gerçekmiş algısı var ki şarkıda. Baya böyle konser kaydı gibi seyirciler falan eşlik ediyor. Acı Oğlu diye bir mahlasla birinin yaptığı İhtiyacım Var diye bir şarkı. Vallahi acayip olmuş. Bir dinleyin bakalım. Bu yapay zeka ocakları söndürecek ama ben size diyeyim.
2: Doğan Canlı yayında.

Tolga Gündüz aşk acısı mı çekiyor acaba? Hmm. Dün bana bir dinletiyor. Bak bak dinle dinle. Dur bekle. Nakarata bak bak. Bak burası çok iyi bak. Güzel ya. Bir sürü bir şeye benziyor değil mi? Sesi birilerine benziyor.

neler yapay. Sevgili dinleyicilerim, gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla büyük bir çoğunluk Koray Avcı'ya benzetmiş. Ondan sonra ağlak bir Gökhan Özen diyen var. Ondan sonra Murat Göğe Bakan gördüm, ne alaka, ben benzetmedim. Ama şeye benziyor hakikaten, Allah rahmet eylesin, yeni vefat etti. Rıza Tamer'e, değil mi? Uslup olarak benziyor. Ondan sonra birisi şey yazmış, Sincanlı Mustafa'ya benziyordu ancak. Mustafa Taş. Tan çok güzel söylerdi bu şarkıyı diyen var. Evet ama Tan okumaz. Yani böyle yabay zekalı şarkıyı okumaz o. Ondan sonra Emre Altuğ, Ediz, Koray Avcı karışımı gibi bir şey olmuş demişler. Ya zaten şey oluyor. Bu yapay zeka, ben de şimdi uğraşıyorum böyle şarkılarla vesaire. Benim mesela bu yaptığım tanıtımlar var ya mesela. Doğan canlı yayında. Bu da gerçek bir kadın sesi değil, yapay zeka. Ya da o az önce çaldığım. Burası neresi, karnaval? Bunları mesela. İlk çaldığım zamanlarda Doğancan, aa Hande Ünsal mı o? Doğancan Simge'yi mi okuttun diye mesajlar geliyor da iyi. Ben yazdım işte. Sözleri ben yazdım. Ondan sonra melodik yapısını komutunu verdim ve dedim ki ortalama 30-35 yaşlarında bir enerjik kadın sesi olarak yap bana bu şarkıyı dedim. Ha böyle verdi bana. Yani dolayısıyla evet şarkılar güzel ama ruh var mı? Bu şarkı da vardı sanki be. He? Çok da şimdi laf edemeyeceğim. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Bu arada şarkının adı ne diye soranlar, Acıoğlu. Şarkıyı yazan kişi, yaptıran kişi, promptunu giren kişi Acıoğlu. Şarkının adı da İhtiyacım Var.

Doğan Can, dikkat et, senin yapay zekanı yapıp seni de emekli etmesinler aman Allah korusun demiş Serdar. Serdar, benim sesimi birebir yapabilirler ama zekamı asla. Benim kadar geri zekalısını siz mümkün değil bulamazsınız. Doğan Can, günlerdir Hayrettin'e mesaj atıyorum. Senin de programa konuk olman için eminim çok eğlenceli olur diye bir mesaj gelmiş de. Sevgili Ömer, Hayrettin çok eski arkadaşım, davet etti o beni ama ben kibar bir şekilde dedim ki abi ben gelmeyeyim. Evet, yok, yazmayın, istemiyorum. Orada gelecek biri benim anama sövecek. Ben bir şey diyemeden oturacağım ha orada. Yok, siz benim o yüzümü görmeyin diye ben gitmek istemedim. Çünkü çok garip potansiyeller var orada biliyorsunuz. Çok olmak istediğim bir ortam değil.

0: Kadıköy Boğazı ile seni yan yana düşünemiyorum zaten demiş Hüseyin. Sus ben de. Yanımda pırt yapacak.
1: Ben yok. İstemem.
0: Bakın ne kadar kibar bir çocuğum. Nasıl tarif ettim görüyorsunuz değil mi? Zaten aklım yarım.
1: Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydınlar. Seyhan ben DM'de kas hastası Ali İlkin teyzesiyim.
0: Hiçbir şey anlamadım. Seyhan mı dedin?
2: Evet Seyhan.
0: Seyhan hoş geldin. Ne dedin sonra?
2: DM'de kas hastası Ali İlkin teyzesiyim dedim.
0: Öyle mi?
2: Evladınızın tanısından sizin duyurmamıza ihtiyacımız var.
0: Çok geçmiş olsun Seyhan Hanım. Buyurun nedir çok Instagram sayfası?
2: DM'de Ali ve Yeşilbaş ve DM'de Ali Yiğit olacak şekilde.
0: DM'de bu arada valilik onaylı bir sayfa mı?
2: Tabii ki kesinlikle valilik onaylı. Hesabımızın öne çıkanlarında zaten bütün evraklarımız ve faaliyet numaralarımız mevcut.
0: Yüzde kaça geldiniz?
2: Henüz %27.
0: DM'de Ali Yiğit mi?
2: Evet.
0: DM'de Ali Yiğit. Ayfer Yeşilbaş. Bu senin kız kardeşin.
2: Evet, o benim.
0: Çok da yakışıklıymış ya Ali'ye bak maşallah. Hadi çok, inşallah çok. Güzel haberlerinizi de alalım o zaman sevgili
2: Seyhan.
0: Pardon. Hesaba bakıyorum da bir yandan. DM'de Ali Yiğit diye girip inceleyebilirsiniz efendim o zaman. Peki senin önerin buydu anladığım kadarıyla.
2: Evet sesimizi duyurmak, tamam. Yavrumuzun kampanyasını ileri yerlere taşıyabilmek.
0: Peki buna da vesile olmuş olduk diyelim. Sağ olasın. Öpüyorum
2: Allah
0: çok seni olsun. Seyhan. Görüşmek
2: peki,
0: üzere.
2: Görüşmek
0: Allah
2: üzere.
0: Allah'a ısmarladık. Sağ olasın. Kısa bir araya gidelim. Hemen ardından muhabbete kaldığımız yerden devam.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytier.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. Eğer varsa sizin de arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz bir tavsiyeniz buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 bu da mesaj yollayabileceğiniz WhatsApp hattımızın telefon numarası. Bize bir akıl verin. Bugün bize bir tavsiye verin. Meydan sizin. Hadi at koşturun.

İyilik yaparken menfaat bekleme diyen sevgili Talip. Doğru. Evlenince düzelmez, çocukla değişmez, balık baştan kokar diyen Ankara'dan Melike. Evet, balığı kokanlardan anlaşılan Melike. Şerife yazmış, diyor ki daha önce konuşuldu mu bilmiyorum ama ben... Ne bu? Bir yalan söyledim, hayatım alt üst oldu ya da bir yalan söyledim, hayatım kurtuldu diyebileceğimiz şeyleri konuşalım isterim demiş. He, konu önerisi. Benim önerim lütfen otobüslerde, metrolarda ayak ayak üstüne atmayın, geçişlerde insanları zor duruma sokmayın diyor Erhan. Her sabah kliniğimizde seni dinliyoruz Doğanca. Diyen sevgili Canan, bu yapay zeka şarkıyı kim söylüyor? Yazamadık diyor. Acıoğlu, ihtiyacım var. Acıoğlu ne ya? Acıoğlu.

0: kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kimsin?
1: Ömer Taha.
0: Ömerciğim buyur. Nedir önerin?
1: Tekvando yapmak.
0: Tekvando yapmak. Tamam.
1: Evet.
0: Notumu aldım o zaman. Teşekkürler. Hadi yolla sabah enerjimizi.
1: Günaydın.
0: Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben.
0: Ses kesik geliyor. Hoparlörle konuşuyorsun çünkü.
2: Lütfen Emel. Evet. Araç kullanıyordum. Evet. Günaydın. Nasılsın Doğalcan?
0: Teşekkürler. İsim. Alamadım ismi.
2: Sibel.
0: Sibel. Hoş geldin. Nereden evet, arıyorsun?
2: Evet. Hoş bulduk. Doğalcan ben Ankara'dan arıyorum. Evet. Ama önerim senin memleketinle alakalı.
0: Ya. Kars'a gitmeyin. Evet.
2: yok. Evet. Kars'a gidelim. Ben hiç gitmedim ama inşallah bir gün nasip olursa gitmek isterim.
0: Önerin ne?
2: Önerim şu. Kars'ta çok güzel bir şey var, ekip var. Bunlar tamamen patili dostlarımıza çok ciddi yardımlar yapıyorlar. Evet. Derneğin ismini müsaade edersen ben söylemek istiyorum.
0: Tamam, neymiş?
2: Mutlu Patiler.
0: Mutlu Patiler. Kars'ta mı?
2: Evet. Kars Susuz'da. Şimdi onlar şöyle, ben çok uzun zamandır onları takip
0: bir
2: ediyorum.
0: Bir sürü hesap var ama hangisi? Mutlu Patiler app değil herhalde. O mu?
2: Bir saniye bekletelim.
0: Oymuş evet. Mutlupatiler.app. Evet, Kars Susuz evet, hayvan bakım evi diyor.
2: Aynen. Bunlar çok genç bir ekip. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel insanlar ve o şeylere ihtiyacı olan hayvanlara o kadar güzel bakıyorlar ki ve çok da bir kalabalık bir şeye bakıyorlar. Hayvan grubuna bakıyorlar. Kedileri var, eşekleri var vesaire ama ağırlıkta köpek ağırlıklı ve çok kötü durumdaki hayvanları iyi ediyorlar. Ben çok duygulanıyorum onlara bakarken.
0: Evet, sayfayı da güzel yönetmişler anladığım kadarıyla. Hem takipçiler yüksek hem de bir sürü içerik var. Ben de şimdi birazdan inceleyeceğim sayfayı.
2: Evet,
0: mutlupatiler.app diye Instagram'da bulabilirsiniz.
2: Doğrudur, devamı öyledir. Öyle. Ama şöyle bir durum var. Onların bugünlerde bir yerden taşınmaları gerekti. Geçici bir yere geçtiler. Şimdi oradan da asıl yerlerine geçiyorlar. Ve maddi anlamda çok büyük desteğe ihtiyaçları var. Ve ben yani ayda bir defa yardımcı olabiliyorum onlara ama senin ekibin çok çok büyük. Eminim onlara çok daha fazla yardım edebilecek bu zor günlerinde ve yorucu günlerinde onlara destek olacak çok değerli insanlar vardır. Bunu duyurmak istedim ben senin sayende.
0: Biz de vesile olmuş olduk. Evet, duyurduk işte. Mutlupatiler.app diye Instagram'dan girin. Güzel de bir sayfa. Ben de inceleyeceğim şimdi. Evet. Biz Karslılar zaten hayvanları çok severiz bilirsin. Özellikle atları. Dolayısıyla bu konuda duyarsız kalınmayacağına da eminim. Sağ olasın Sibel. Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi gelsin.
2: Günaydın.
0: Selamlar. Teşekkürler. Haberlere gidelim ardından buradayım.
3: Tatlı değersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
8: PTR. Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
11: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 destroyerini vurdu. İran, ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump ise saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor. Bu İran'a hafif bir dokunuştu. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nu ağırladı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İsrail'e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Suriye'ye katkıların süreceğini söyledi. Savaşla artan enerji maliyetleri Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakan Şimşek, enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi. Buna karşın programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek için siyasi parti turuna çıktı. Annelerin ilk adresi MHP grubu oldu. MHP heyeti annelere karanfil verdi, sarı tülbent hediye etti. Anneler ise MHP lideri Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaptı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. CHP lideri Özel, Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığına sahip Yıldırım Han füze sisteminin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Emeklilere 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arası hesaplara yatırılması bekleniyor. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle 2 milyar liralık vurgun yapan yapı çökertildi, 10 zanlı tutuklandı. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kruvaziyerin yolcularından Emin Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu ve yeni bir vaka olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını belirtti. Mersin'de otel inşaatında iskele kaydı, metrelerce yüksekte askıda kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi, 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. İmal ettiği malı ihraç eden şirketlere vergi indirimi ve teşvik verilecek. Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
12: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
11: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
12: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi artırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş teknikleri...

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Radyolarınız an itibariyle Doğan Canlı yayında ve her cuma şu dakikalarda olduğu üzere hattımızın diğer ucunda kim var?
1: Ben varım.
0: Bravo.
1: Günaydın herkese.
0: Bildiniz hocam. Siz varsınız. Kadir Koç burada yine tarihin sayfalarını parmağımızı yalayarak evet. çevireceğimiz bir gün. Kim bilir neler neler konuşacağız. Ne var ne yok görüşmeyelim.
1: İyiyim. Her şey yolunda çok. Havalar da düzeldi nihayet artık. Böyle bir yaz havasına girdik burada.
0: Süper.
1: Mutluyuz, keyfimiz yerinde.
0: Böyle denize girmeler başlamadı ama daha değil mi?
1: Yani şöyle normalde Şubat'ın sonu Mart'ın başı gibi denize giriyorduk. Sonra havalar daha ondan sonra boğdu zaten. He. Şimdi işte yani bu hafta sonundan itibaren yarından itibaren denize girilir burada.
0: İyi güzel. Acil toparlayın, bayramda oradayım çünkü.
1: Bekliyorum, bekliyorum.
0: Evet. Peki hocam nedir acaba bugünün gündemi? Buyurun.
1: Şimdi bugün ilk anlatacağım hikaye geçen sene bayağı bir gündeme gelen bir olayın nasıl ortaya çıktığını aslında anlatacak. Önce bir başlayayım, daha sonra bakayım yakalayabilecek misin olayı. Şimdi Osmanlı Devleti ilk kurulduğu zaman Doğancan ikinci padişahımız bizim Orhan Gazi. Ve Orhan Gazi'nin de ilk ele geçirdiği beylik Çanakkale Balıkesir bölgesinde bulunan Karesioğlu Beyliği'dir. O beylik ele geçince de o beyliğin komutanları da Osmanlı'ya gelip Osmanlı için savaşırlar ve Osmanlı'da birer kahraman olurlar. Onların en başından da Evrenos Bey gelir. Bizim Evrenos Bey Osmanlı için bütün fedakarlıkları yapar. Daha sonra ölünce oğlu Ali Bey vardı ve Ali Bey de Fatih zamanında büyük bir fedai olur. Fatih de çok sever Ali Bey'i ve Ali Bey de artık böyle yaşlandığı zaman artık askerlikten onu azleder ve ona yaşaması için kocaman bir toprak dedi. Git oraya der, çiftliğini kur, hayatını orada geçindir. Ve Ali Bey de İstanbul'un biraz da böyle dışına doğru bir yerde verilen bu araziye devasa bir çiftlik yapar. Ve orada mısır üretmeye başlıyor Doğancan. Sonra zaman geçiyor, zaman ilerliyor ve o yaşamış olduğu yere o adamın ismini Ali Bey'in köyü demeye başlar. Ve Ali Bey köyü, İstanbul'daki Ali Bey köyüne de oradan gelir. Ve daha sonrasında bu Ali Bey köyünde birkaç sene öncesinde belediye buraya bir heykel yapmak ister. Ve bir heykeltıraşla anlaşır. Heykeltıraşa da hani Ali Bey köyü anlatan bir şey yaptır ve Ali Bey köyünün bu hikayesini gidip araştırır, bulur ve Ali Bey köyünün ortasında bir mısır heykeli diker. Ve o ne kadar saçma olduğu düşünülse de kendisine sorduklarına neden böyle bir heykel yaptın? Adam o an için hani bunu ben de bilmiyorum der ve o ünlü Ali Bey köyündeki bir mısır heykeli vardır, fıskiyeli. Onu bayağı bir gündeme gelmiş 2 sene öncesinde.
0: Evet ben evet hatta... biliyorum ucundan su evet. çıkıyor. Soruyorlar aynen, hatta ucundan. Neden ucundan su çıkıyor bu mısır heykelinin diyorlar. Başka yerinden çıkaramam çünkü dedi.
1: Yani o Ali Bey köyün adı bizim bir kahramanımızın isminden gelen onun köyüdür ve o mısır ürettiği için de Ali Bey köyün aslında ta eskiden bir mısır üretim merkezi halinde olan bir çiftlik olduğunu anlatmak için adam ama günümüzde ne yazık ki eline yüzüne bulaştırdı. Orası o şekilde kaldı.
0: Bu arada beni de sosyal medyadan takip edenler belli bir süredir. Geçtiğimiz sene benim sosyal medyamda artık böyle marş haline gelmiş olan bir eser vardı. Yeri gelmişken bir ufak da olsa... Ali Bey ses ver, Ali Bey, Ali Bey. Siz Ali Beyköy deyince benim içimde bu çaldı. O yüzden onu da bir kople. Evet. Kötü şakalar. diğer hikayemiz.
1: Doğancan, İngiltere, İrlanda bölgesinde böyle avcılık çok meşhur. Herkes ava gider ve avdan sonra da işte otururlar bir yerde bir şeyler içerler. İçerken de sürekli kendi aralarında sohbet ederlermiş. İşte benim vurduğum tavşan çok daha hızlı. Diğeri yok diyor. Benim işte vurduğum kuş çok daha hızlı ama bir türlü bunu ispat edemiyorlar. Bu arada o av sırasında bu tür sohbete katılan bir adamın dikkatini çekiyor. Adam adı Sir Hug Bavyer diye bir adam. Bu diyor ki ya böyle benim diyor bir barım var diyor. Ben bu barda şey, insanlara bir şeyler ikram ediyorum, satıyorum ve bu adamların bu şekilde burada sohbet etmeleri her zaman aynı olay üzerine, avcılık üzerine ve hangi hayvan daha hızlı bu olay üzerine. Hmm,
0: avcıları peki anlatıyoruz ben... herhalde şu an.
1: Yok yok bu olay bakteriydi.
0: Pardon.
1: Ben de diyor ki o zaman diyor bir kitap hazırlasam acaba diyor işte en hızlı hayvanı falan böyle enteresan bir ileri yazsam nasıl olur diyor ve bu olay üzerine kafa yormaya başlıyor. Ama şimdi ne kadar araştırma yapabilir ki derken o zaman internet yok, bilgisayar yok tabii ki ve arkadaşlar diyor ki ya iki tane adam vardı İngiltere'de, bunlar ikizler diyor, onlarla görüştü, onlar her türlü konuda bilgi sahibidir. Ve bu adam işini gücünü bırakıyor, bu ikiz kardeşleri buluyor. Birinin adı Rose, diğerinin adı Norris McWhirter diye adamlar. Bunlara diyor ki kardeşim ben diyor böyle bir kitap yazmak istiyorum diyor. En enteresan bilgiler. Bunları hakkında bilgi sahibisiniz. Bu adamlar diyor biz her şeyi biliriz diyor. Ve hakikaten ne sorsa en enteresan bilgiler hepsini bu kardeşler biliyor. O zaman gelin diyor ortakla bir kitap yazalım diyor ve bunları ikna ediyor. Ve o zaman her tarafa işte bütün zoologlara, işte atıyorum bütün hayvan bilimcilerine, bütün yer bilimcilerine mektuplar yazmaya başlıyorlar. İşte atıyorum en büyük hayvan hangisi, en küçük hayvan hangisi.
0: Ha, Guinness Rekorlar kitabının hikayesi.
1: Evet.
0: Al bildim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bunları araştırıyorlar ve daha sonra bu adam bu kitabı yazıyor. Kendi çalıştırmış olduğu barak koyuyor. Ve orada herkes bu kitaptan işte merak ettiği için çoğaltmaya başlıyorlar. Ve bu adam da kendi o içecek markasının adını veriyor kitaba bu adam. Bu adamı normalde...
0: Doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Manyağı hele bak, yani aklına nereden böyle bir şey gelir bir insanın ya?
1: Tamamen gerçekten. Satış politikası Doğan Can. Satış politikasından dolayı olan bir şey. Hakikaten satışlarını inanılmaz arttırmış gibi. Dünyada en çok satılan sanırım ya ikinci ya üçüncü kitapta Guinness Rekorlar kitabı. Herkes
0: evet
1: merak ediyor.
0: Evet, hayır yani bu fikri bulan adam. Yani nasıl bir... Tamam, bu da bir idealist bir yaklaşım elbette ama ne bileyim yani. Hani şey değil ya, atıyorum bir edebi eser değil. Burada evet, insanların rekorlarının işte yazılı olduğu bir kitap. Evet, içerik olarak çok enteresan elbette ama hani ticari bir zeka aynı zamanda.
1: Kesinlikle,
0: yani bunu düşünmesi.
1: Düşündüğünde mesela yarışma programlarını izliyor sürekli. Sonunda para verilen, ödül verilen bir yarışma. Ama sürekli o yarışma programlarında bir tane, iki tane soru böyle sorulardan gelmiyor mu Doğanca?
0: Evet.
1: Yani o yüzden...
0: Rekorlar kitabında bilmem ne nedir falan.
1: Herkesin merak etmiş olduğu şeydir. En uçta olan şey. Herkes merak ediyor ve bunları araştırıyorlar ve sürekli güncellenen bir kitap. Gerçekten tebrik etmek lazım. Adamın işte oradan da kendi içecek markasında inanılmaz bir reklamını yapmış.
0: Benim de bu arada o kitaba girme hayalim var ama bizimkiler bana güvenmediği için yok, yakın zamanda bunu bir ben gündeme... Niye güldünüz hocam?
1: Konuyu merak ediyorum. Sadece hangi konuda?
0: Ne yani, dünyanın en uzun oryantalini yaparak girmeyeceğiz herhalde. Dünyanın en uzun radyo programını yapma gibi canlı yayın olarak bir hayalim var. 3,5 gün sürüyor. Hatta 4 güne yakın. Aralıksız 4 gün yayın yapabilirsem, geceli gündüz yani nefes almadan kitaba girebiliyorum ben de. Ama sonra ben biraz araştırdım. Bir de bunun başvuru parası varmış. Bilmem kaç bin dolar da vermen gerekiyormuş.
1: Evet.
0: Sonra baktım, hem o kadar para vereceğim. 4 gün yatmadan kalkmadan yayın yapacağım. Burada belki felç geçireceğim, ağzıma inmeyecek. Üstüne bir de para vereceğim. Sonra kitaba yazacaklar. Vay vay vay.
1: Ama kazanırsan da para alıyorsun. Kazanırsan da para alıyorsun.
0: Ona dair biraz araştırdım da çok net bir veriye ulaşamadım. Ne veriyorlar? Attığım taş ürküttüğüm kuşa değiyor mu yani acaba?
1: Attığım taşı bilmek lazım.
0: Doğru, taşına ama bağlı.
1: Tabii sen dediğin de çok zor bir şey. Bu insanın hayati organlarını etki edecek.
0: Ne yapıyorum ki sen? Oturduğum yerden konuşacağım. Ne olabilir?
1: Bilgisayarım 4 gün boyunca uykusuz kalmanın sonuçlarına bak Doğan Can. Yani tahmin ettiğinden çok daha fazla kötü sonuçları var.
0: Ay bir şey olmaz ya, abartmayın ya. Ben birisi şey yazmış, Doğan Can kitabı boş ver, sen saat tam 7'de yayına başla yeter bize yazmış. Geç kalıyorum ya. Bak herkes, sen 3 saat yayın yaptın, 4 gün kaldı. Ya güzel olurdu. Bir de hani ben aralıksız sadece ben değil, konuk alırdım işte stüdyoda, ünlüleri ağırlardım, işte doktoru, işte mühendisi, her alandan bir sürü insanla beraber bu yayını kotarırdım diye düşünüyorum. Ama tabii sağlık açısından dediğiniz doğru, yani o aralıksız uykusuz 4 gün boyunca bir de bir performans haliyle oturduğun yerden konuşuyor olsan da zihnin sürekli açık olmak durumunda, bayılırdım herhalde. Ayrıca bayılsam ne olacak, tamam ağzıma sokardınız 2 vitamin.
1: Devam ediyor, aynen.
0: Neyse, belki bir gün diyelim hocam. Sağ
1: hadi
0: olun.
1: Hadi inşallah
0: gel. Teşekkür ediyorum.
1: Görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Herkese güzel bir hafta diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Tarih hocamız Kadir Koç buradaydı. Gerçekten tarih öğretmeni bu arada. Örgün Eğitim'de öğretmenlik yapıyor. Bize böyle her cuma tarih hikayeleri anlatıyor. Evet. Ne diyor? Dancan sen dene yaparsan parayı biz toplar veririz yazmışlar. Sen üçüncü gün döversin etrafındaki herkesi demiş. Ne üçüncü gün? Üçüncü saat. Orhan abi. Sende de bir girişimcilik ruhu var demiş. Berkay Bey valla anı olsun benim derdim. Yani baktığınızda bir de şey olarak da hani işte PR olarak da düşünsenize şey olacak ya. Ben bu mesela rekoru kırsam. Hani Türkiye sınırları içinde zaten güzel bir gündem ama kesin şey de olur. Türkiye'de radyo programcısı Doğan Can Özat'ta Guinness Rekorlar kitabına girdi diye böyle haberler dünyanın birçok şeyinde de çıkar diye düşünüyorum. Hava civa peşindeyim yani, açık söylemek gerekirse. Yoksa ne olacak en uzunu? Evet bak, uzun şarkılar seçerdin, kestirirsin arada diye bir mesaj var. Doğru. Zeki Müren'in var kahır mektubu. 26 dakika mıydı? 35 dakika mıydı? Ne öyle bir şey. Aynen. Şov haber de senle nöbetleşe yatar orada Doğancan demiş. Evet doğru. Süper FM'den Doğancan Özatlı rekorlar kitabı denemesinde baygınlık geçirdi. Genç radyo programcısı titreye titreye bayıldı.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
8: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
9: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla ilgili bize bir öneriniz olursa buyursunlar. 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir dedik. Birbirimize türlü konularda tavsiyeler, öneriler veriyoruz bu sabah. Yepyeni bir şarkı. Yayının başında çaldım. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı. Biraz daha dinletmek istiyorum size. Ardından rastgele bir telefon daha alacağım. Vallahi ben sevdim. Siz de alışacaksınız.

0: Gerçek bir Queen. Gerçekten inanılmaz. Yani klibi de izlemeniz lazım. Ajda Pekkan'ın aurası daha önce hiç rastlanılmış bir şey değil ya. Vallahi. Bu arada klibe bakınca da bayağı böyle danaya girmiş gibi. Toplam 7 kişiler değerli Ajda Pekkan'la beraber. Manifest kızlarıyla işte en yeni şarkı. Dün gece çıktı. Muhtemel ilk kez dinlediniz. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Hadi rastgele bir telefon daha.
1: Doğan Canlı yayında.

0: Ne güzel eşlik ediyordun. Devam et.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Aa, gerçekten mi?
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Bir saniye bekletsem.
0: Hayda. Ha. Günaydın. Ablacığım, sanki belediyeyi mi aradım? Neyi bekletiyorsun ya? Kapatıyorum.
1: Evet. Hayır, şu an çok şoktayım ben.
0: Tamam ama buraya odaklanırsan artık. Merhaba, isim nedir?
1: Tamam, buradayım. Tülin.
0: Tülin, nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Konfeksiyondayım şu an.
0: İyi, kolay gelsin. Evet. Niye beklettin? Koşa koşa atölyeden mi çıktın? makine sesleri tabii. Hoş geldin. Selam Tülin. Bugün öneri tavsiye günü. Ne önermeyi aradın?
1: Doğancığım, ben gençlerin okumasını istiyorum. Ben de gencim aslında da. He. Hani bu duruma düşmesinler, konfeksiyonda çürümesinler. Okumasını istiyorum.
0: Ama öyle düşünmemek lazım. Tabii ki eğitim almak, ya, okul okumak önemli. Ama sonuç itibariyle o üretime destek olan insanlar da lazım hayatta. Yani bu senin için bir geçiş dönemi de olabilir. Sen şimdi orada bir iş öğrendin. Bunu geliştirebilirsin mesela. Konfeksiyonda kaptıklarınla belki sen bununla dair bir atılımda bulunursun. Öyle bak meseleye. Bir tecrübe ediniyorsun çünkü.
1: Tabii öyle de hani bir yerden sonra pişmanlıklar doğuyor.
0: Sen kaça kadar okudun?
1: Ben liseyi açıktan bitirdim.
0: Tamam.
1: Yani şu an dondurdum, okumuyorum üniversite falan ama
0: kaç
1: okumayı
0: yaşındasın?
1: Da düşünüyorum. 21 yaşındayım.
0: Tamam. Madem bize akıl veriyorsun sen de uygula.
1: Uygulayacağım.
0: Ne, idealin ne peki? Ne okumak istiyorsun?
1: Yani şu an hiç böyle anlık sorunca.
0: Allah ne verdiyse herhalde seninki. Aynen. Anladım. İyi, hadi bakalım. Bu arada sen de bir şeyler başarmışsın, çalışıyorsun. Bak emin ol, hani tabii hiçbir şekilde böyle hani akademik başarısı olmadığı için hayata küsen, hayatın hiçbir şekilde işin ucundan tutmayan, hayata karışmayan da bir sürü insan modeli var. O yüzden sen bir şeyler yapıyorsun, faaliyettesin yani.
1: Yapmaya da gayret gösteriyorum.
0: İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Doğancığım, bu arada arkadaşıma selam gönderebilir miyim?
0: Gönder.
1: Şu an arka arkaya çalışıyoruz ve seni dinliyoruz her sabah.
0: Ne güzel. Kulaklıkla mı yoksa orada atölyedeki herkes dinliyor mu?
1: Atölyede açtığımızda çok şey yapıyorlar. Hani bu adam devamlı konuşuyor, şarkı açmıyor falan diyorlar. Biz tabii seni savunuyoruz.
0: Siz kulaklıkla dinliyorsunuz.
1: Tabii ki, arka arkaya dinliyoruz.
0: Ne, adı ne?
1: O önerdi. Zeynep.
0: Zeynep, kolay gelsin.
1: Evlenecek ve beni bırakıp gidecek.
0: Hadi darısı çok başına. İyi, hadi kızlar, kolay gelsin. Alalım enerjimizi.
1: Teşekkür ederim. Günaydın herkese.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
8: geçiyorum. Tatlı değersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
4: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında. Yavaş yavaş programı toparlamadan evvel hadi hemen bir telefon bağlantısı da alalım. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Son mesajları da WhatsApp'tan gelen mesajları da hemen şöyle hızlıca paylaşalım. Ya Heybeliada'dan dinliyormuş. Mucipsan, selamlar efendim. Bayağı oldu ya adalara gitmeyeli, herhalde 3 sene falan olmuştur. Benim bir dönemim Büyükada'da geçmişti. Bir dönem dedim işte böyle 4 ay. Neredeyse 2 kere falan şehre dönmüştüm geri. Çok keyifli adada yaşam. Selamlar. Doğancan, ben seni bütün mahalleye dinletiyorum. Ben de tekstilde çalışıyorum. Ama biz burada bangır bangır dinliyoruz seni. Hatta mahalleden şikayet geliyor. Şu sesi kısın diyen sevgili Ramazan. Eyvallah, günaydın. Vallahi bana kalsa sen hep konuş, hiç şarkı çalma derim. O kadar iyi geliyorsun ruhuma demiş Medine. Ay sağ ol. Hani şey kızıyorlarmış ya, hep konuşuyorum şarkı çalmıyorum diyor. O da tam tersini söylüyor. İyi hadi son bir telefon daha.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, Güliz ben. Nasılsın?
0: Sağ ol Yeliz. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: Yeliz değil, Güliz.
0: Yeliz değil mi?
1: Güliz, Gülizlerin Güliz'i.
0: Güliz, ha Güliz. Hoş geldin Güliz. Güliz. Nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum. Ben normalde İstanbul'dayım ama şu an Samsun'a gidiyorum. Sinop'u geçtim, yoldayım.
0: Hayırdır?
1: Akraba ziyareti.
0: Bir iş var.
1: Yo, bir iş yok ya.
0: Durup dururken.
1: Durup dururken. Anneler günü geldi malum. O yüzden canım annemi ziyarete gidiyorum.
0: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Nedir acaba senin önerebileceğin, tavsiye edebileceğin şey?
1: Doğancan, benim aslında öneri gibi görünen bir teklifim var.
0: Hayırdır?
1: Şimdi 29 Mayıs benim doğum günüm.
0: Tamam.
1: Ben diyorum ki beni 29 Mayıs'ta konuk et gel programı beraber sunalım. Bence çok eğlenebiliriz.
0: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Nasıl, stüdyoya gelmeli mi?
1: Evet.
0: Kız Güliz, ben uğraşamam ya. Ama tamam, iyi ki doğdun, daha nice güzel sağlıklı yaşlara. Tamam da yani. Şimdi bak, bu başka bir şeyin önünü açmak olur şu anlamda. O zaman Doğancan bizi de çağır diyecek başka dinleyicilerim. O yüzden hiçbirinizi almayayım, kimse de istemesin. Nasıl fikir?
1: Ya şöyle olsun mesela, en sabit dinleyicilerinden böyle seçmece yaparsın.
0: Kime göre, neye göre o da ya? Ayrıca en sadık olmayan da benim dinleyicim sonuçta. Hepiniz benim evlatlarım, çocuklarımsınız.
1: Yok öyle değil. Öyle değil mi? Hepimizi sen doğurdun diyeceğim, doğmayacak.
0: Şey mi? Böyle sınav yapayım, en başarılı olanlar mı gelsin?
1: Evet. Evet, çok mantıklı bence. Allah bence Allah. Çok eğlenceli olurdu.
0: Kız ne yapacağım buraya gelip ya?
1: Ya işte beraber bir şey yapardık böyle.
0: Anladım.
1: Hepimizi imzalatıp gülerdik.
0: Tamam, dur bir bunu düşünelim. Belki yaparız bir aksiyon.
1: Tamam, ama yaparsanız bana nasıl ulaşacaksınız?
0: İşte yalandan öyle dedim ben şimdi.
1: Allah razı olsun bağırdım.
0: Evet. Bu arada. Tamam o zaman şey yapalım. Sen hangi tarih demiştin?
1: 29 Mayıs.
0: Tamam, söz. O zaman 29 Mayıs'ta beraber yayını yapıyoruz. Tamam mı Güliz?
1: Tamam.
0: Ama o gün bayram, ben Fethiye'de olacağım. Ben sana adresi vereyim, sen gel. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bak, tatilde olmasam gerçekten çok isterdim Güliz, ama doğum gününün olduğu tarihte yapmamız gerekiyordu. Seneye artık. Hadi yeter kız.
1: En azından şunu yapalım.
0: Ne?
1: Bir sonraki şarkı Bülent Ersoy'dan Ümit Hırsız olsun. O da benden sana gelsin.
0: Laf soktu. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Az derdim vardı, bir de seninle uğraşacağım. Kısa bir ara.
2: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: QNB'ye 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Süper
0: FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Canım canım dinleyicilerim. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize güzel bir gün, hayırlı cumalar ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeni güne, yeni haftaya beraber başlayalım diye ben pazartesi yine burada olacağım. Kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Hem de beleş. Akşam da 6 ile 7 arası bu yayının tekrarı size eşlik edecek. Onu da söyleyeyim. Akşamki yayını canlı zannedip bana mesaj atanlar oluyor. Kız diyor zaten bu sabah Doğan Can'daydı diye söylüyor ya zaten başında ama onu kaçıranlar var galiba. Akşamki yayın tekrar, onu da söylemiş olalım. Kendinize çok iyi bakın, aman kimseye bulaşmayın. Bırakın herkes kendi başını yesin inşallah. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

0: Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişe'de kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Pop'un yıldızı Edis, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Edis, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde hayran

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Peste. Medya sponsoru JoyTürk.

0: bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 9 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tomorrowland sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Sen bana genç geldin, ben sana erken.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker.

Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Geç kalmadı.

0: ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: 10 yıldızı Ediz, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Ediz, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Dinlettin boynu bükük şarkılar sesi, ben susarım anıların altına. Atlantis Yapım Organizasyonu'yla gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Ediz'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Pest'te. Medya sponsoru JoyTürk.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende

0: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 9 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tema World sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Sen bana genç geldin, ben sana erken.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made the sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
0: Tolga Gündüz'le

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Tolga Gündüz.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O iş bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: işini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.

0: karşı. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.

0: Mutfaba Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Esin Karataş, Hollanda'dan.
1: Hoş geldin Esin. Ne haber? Ne yapıyorsun?
2: Efsun.
1: Sen de hoş geldin.
2: Evet.
1: Bak,
2: hoş bulduk.
1: Bir de bana diyorlar ki yurt dışından bağlanamıyoruz yayına. Bak isteyince oluyor demek ki. Hoş geldin.
2: Vallahi
1: neredesin? Hollanda'da.
2: Çok uzun zamandır arıyorum.
1: Hangi bölgedesin?
2: Ama Hollanda Den Haag'dan arıyorum sizi. Lahey diye de geçiyor.
1: Evet. Oraları bilenler anlasın diye sordum. Yoksa ben hakim değilim o kadar. Ben bir Amsterdam'ı biliyorum bacım.
2: Amsterdam'la Rotterdam'ın ortasındayız.
1: Rotterdam'ı da biliriz tabii. Evet, nedir evet, acaba senin için önerin, tavsiyen Efsun?
2: Benim önerim şu ki şu şivelerimiz var ya bizim, hani
1: yörelerin şiveleri.
2: Ege,
1: tamam.
2: Evet, hmm. Karadeniz, hmm. İşte ben kendim Ankaralıyım, Ankara, evet. Ankara mesela. Şey yapmasınlar ya, kasmasınlar yani. Tamam, İstanbul Türkçesini herkes güzel konuşmaya çalışıyor. Tamam, onda okeyiz. Ama şey yapmasınlar böyle, hani nasıl diyeyim, unutmayalım şivelerimizi. Hani yeri geldiğinde konuşabilelim, hani çekinmesinler. Çünkü ben çoğu arkadaşım demeyeyim de, arkadaş demeyeyim de tanıdığım diyeyim. Böyle ortamlarda şey yapıyorlar, hani illa kırıldım çıt kırıldım böyle.
1: Kasıyorlar insanlar diyorsun.
2: Evet. Ama bir de beceremiyorlar, üstüne daha kötü oluyor.
1: Doğru.
2: Yani demek istediğim şey.
1: Ama bu bahsettiğin, şimdi mesela atıyorum farklı yörelerden insanlar buluştuğunda o böyle Erevizyon kulisi gibi herkesin başka bir ağızla konuşması, bilemedim ama aile içinde bu unutma. Ben mesela Karslıyım biliyorsundur ve Azerbaycan kökenliyiz. Dolayısıyla biz işte annem babam işte kardeşlerim falan, biz böyle aile içinde akrabalarla berabersek, başka memleketli biri yoksa biz mutlaka Kars ağzıyla konuşuyoruz. Yani neş görse neysen mi ayarında şeyler var bizde de mesela. Dolayısıyla
2: aynen,
1: hani bu dediğin akrabalarla aile içinde olduğu zaman keyifli zaten. Atıyorum sen Karadenizlisin, Yörük biriyle ya da Trakyalı biriyle Karadeniz ağzıyla sen konuşacaksın. Trakya ağzıyla o konuşacak. Öbür işte bir Güneydoğulu gelecek, o konuşacak.
2: Evet.
1: Oo.
2: Yani benim önerim şuydu ki, yani bazen öyle ortamlar oluyor ki kendi orta, yani arkadaş çevremiz oturduğumuz, orada hani kendi şivesinden utanıp çekinip İstanbul Türkçesi konuşmaya düzgün, yani düzgün derken normal konuşulan, orada benim önerim ortaya çıkıyor.
1: Ay Efsun ya, hele derdine bak ya.
2: Öneri dedin abi.
1: Ortalık kıyamet yeri yani.
2: Kasmayın yani, tamam, kendinizi. Bırakın,
1: tamam, aldım notumu.
2: Yani.
1: Evet bacım, sağ ol.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Sibel.
2: Sibel, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
3: Evet, hoş bulduk. Doğan Can, ben Ankara'dan arıyorum. Evet. Ama önerim senin memleketinle alakalı.
2: Ya, Kars'a gitmeyin.
3: Evet. Yok. Evet. Kars'a gidelim. Ben hiç gitmedim ama inşallah bir gün nasip olursa gitmek isterim.
2: Önerin ne?
3: Önerim şu, Kars'ta çok güzel bir şey var, ekip var. Bunlar tamamen patili dostlarımıza çok ciddi yardımlar yapıyorlar. Evet, derneğin ismini müsaade edersen ben söylemek istiyorum.
2: Tamam, neymiş?
3: Mutlu Patiler.
2: Mutlu Patiler. Kars'ta mı?
3: Evet, Kars Susuz'da. Şimdi onlar şöyle, ben çok uzun zamandır onları takip
2: bir
3: ediyorum.
2: Bir sürü hesap
3: ve
2: var ama hangisi? Mutlu Patiler app değil herhalde. O mu?
3: Bir saniye bekletelim.
2: Oymuş, evet. Mutlupatiler.app. Evet, Kars Susuz
3: evet,
2: Hayvan Bakım Evi diyor.
3: Bilmiyorum. Aynen. Bunlar çok genç bir ekip. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel insanlar ve o şeylere ihtiyacı olan hayvanlara o kadar güzel bakıyorlar ki ve çok da bir kalabalık bir şeye bakıyorlar. Hayvan grubuna bakıyorlar. Kedileri var, eşekleri var vesaire ama ağırlıkta köpek ağırlıklı ve çok kötü durumdaki hayvanlara iyi ediyorlar. Ben çok duygulanıyorum onlara bakarken.
2: Evet, sayfayı da güzel yönetmişler anladığım kadarıyla. Hem takipçiler yüksek hem de bir sürü içerik var. Ben de şimdi birazdan inceleyeceğim sayfayı. Mutlupatiler.app diye Instagram'da bulabilirsiniz.
3: Doğrudur, devamı öyledir. Öyle. Ama şöyle bir durum var. Onların bugünlerde bir yerden taşınmaları gerekti. Geçici bir yere geçtiler. Şimdi oradan da asıl yerlerine geçiyorlar. Ve maddi anlamda çok büyük desteğe ihtiyaçları var. Ve ben yani ayda bir defa yardımcı olabiliyorum onlara ama senin ekibin çok çok büyük. Eminim onlara çok daha fazla yardım edebilecek bu zor günlerinde ve yorucu günlerinde onlara destek olacak çok değerli insanlar vardır. Bunu duyurmak istedim ben senin sayende.
2: Biz de vesile olmuş olduk. Evet, duyurduk işte. Mutlupatiler.app diye Instagram'dan girin. Güzel de bir sayfa. Ben de inceleyeceğim şimdi. Evet. Biz Karslılar zaten hayvanları çok severiz bilirsin. Özellikle atları. Dolayısıyla bu konuda duyarsız kalınmayacağına da eminim.
1: Bu sabah Doğan

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: olan bir çiftlik olduğunu anlatmak isteyen adam ama günümüzde ne yazık ki eline yüzüne bulaştırdı, orası o şekilde kaldı.
1: Bu arada beni de sosyal medyadan takip edenler belli bir süredir, geçtiğimiz sene benim sosyal medyamda artık böyle marş haline gelmiş olan bir eser vardı. Yeri gelmişken bir ufak da olsa Ali Bey ses ver, Ali Bey, siz Ali Beyköy deyince benim içimde bu çaldı. O yüzden onu da bir kople. Evet. Kötü şakalar. diğer hikayemiz.
0: Doğancan, İngiltere, İrlanda bölgesinde böyle avcılık çok meşhur. Herkes ava gider ve avdan sonra da işte otururlar bir yerde, bir şeyler içerler ve içerken de sürekli kendi aralarında sohbet ederlermiş. İşte benim vurduğum tavşan çok daha hızlı, diğeri yok diyor, benim işte vurduğum kuş çok daha hızlı ama bir türlü bunu ispat edemiyorlar. Bu arada o av sırasında bu tür sohbete katılan bir adamın dikkatini çekiyor. Adam adı Sir Hugh Bowyer diye bir adam. Bu diyor ki ya böyle benim diyor bir barım var diyor. Ben bu barda işte insanlara bir şeyler ikram ediyorum, satıyorum ve bu adamların bu şekilde burada sohbet etmeleri her zaman aynı olay üzerine, avcılık üzerine ve hangi hayvan daha hızlı bu olay üzerine. Hmm,
1: avcıları peki anlatıyoruz ben herhalde şu an.
0: Yok bu olay bakteriydi.
1: Pardon.
0: Ben de diyor ki o zaman diyor bir kitap hazırlasam acaba diyor, işte en hızlı hayvanı falan böyle enteresan bir ileri yazsam nasıl olur diyor ve bu olay üzerine kafa yormaya başlıyor. He. Ama şimdi ne kadar araştırma yapabilir ki derken o zaman internet yok, bilgisayar yok tabii ki ve arkadaşlar diyor ki ya iki tane adam var diyor İngiltere'de, bunlar ikizler diyor, onlarla görüştü, onlar her türlü konuda bilgi sahibidir. Ve bu adam işini gücünü bırakıyor, bu ikiz kardeşleri buluyor. Birinin adı Rose, diğerinin adı Norris McWhirter diye adamlar. Bunlara diyor ki kardeşim ben diyor böyle bir kitap yazmak istiyorum diyor. En enteresan bilgiler. Bunları hakkında bilgi sahibisiniz. Bu adamlar diyor biz her şeyi biliriz diyor. Ve hakikaten ne sorsa en enteresan bilgidir. Hepsini bu kardeşler biliyor. O zaman gelin diyor ortakla bir kitap yazalım diyor. Ve bunları ikna ediyor. Ve o zaman her tarafa işte bütün zoologlara, işte atıyorum bütün hayvan bilimcilerine, bütün yer bilimcilerine mektuplar yazmaya başlıyorlar. İşte atıyorum en büyük hayvan hangisi, en küçük hayvan hangisi.
1: Aa, bunlar. Guinness Rekorlar kitabının hikayesi.
0: Evet.
1: Al bildim. Evet. Evet.
0: Bunları araştırıyorlar ve daha sonra bu adam bu kitabı yazıyor. Kendi çalıştırmış olduğu bara koyuyor. Ve orada herkes bu kitaptan işte merak ettiği için çoğaltmaya başlıyorlar. Ve bu adam da kendi o içecek markasının adını veriyor kitaba Doğan'da. Bu adamı normalde...
1: Doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Manyağı hele bak yani aklına nereden böyle bir şey gelir bir insanın ya?
0: Tamamen gerçekten. Satış politikası Doğan'da. Satış politikasından dolayı olan bir şey. Hakikaten satışlarını inanılmaz arttırmış ki ve dünyada en çok satılan sanırım ya ikinci, üçüncü kitapta Guinness Rekorlar kitabı. Herkes
1: evet
0: merak
1: ediyor. Hayır yani bu fikri bulan adam yani nasıl bir... Tamam bu da bir idealist bir yaklaşım elbette ama ne bileyim yani. Hani şey değil ya atıyorum bir edebi eser değil. Burada evet. İnsanların rekorlarının işte yazılı olduğu bir kitap. Evet içerik olarak çok enteresan elbette ama hani ticari bir zeka aynı zamanda kesinlikle, yani bunu düşünmesi.
0: Ama şimdi düşündüğünde mesela yarışma programlarını izliyor sürekli. Sonunda para verilen, ödül verilen bir yarışma. Ama sürekli o yarışma programları bir tane iki tane soru böyle sorulardan gelmiyor mu Doğancan?
1: Evet.
0: Yani o yüzden...
1: Rekorlar kitabında merak, bilmem evet, ne nedir falan.
0: Herkesin merak etmiş olduğu şeydir en uçta olan şey. Herkes merak ediyor ve bunları araştırıyorlar ve sürekli güncellenen bir kitap. Gerçekten tebrik etmek lazım. Adamın işte oranla kendi içecek markasında inanılmaz bir reklamını yapmış.
1: Benim de bu arada o kitaba girme hayalim var ama bizimkiler bana güvenmediği için yok yakın zamanda bunu bir ben gündeme... Niye güldünüz hocam?
0: Konuyu merak ediyorum. Sadece hangi konuda?
1: Ne yani dünyanın en uzun oryantalini yaparak girmeyeceğiz herhalde. Dünyanın en uzun radyo programını yapma gibi canlı yayın olarak bir hayalim var. 3,5 gün sürüyor. Hatta 4 güne yakın aralıksız 4 gün yayın yapabilirsem geceli gündüz yani nefes almadan kitaba girebiliyorum ben de. Ama sonra ben biraz araştırdım. Bir de bunun başvuru parası varmış. Bilmem kaç bin dolar da vermen gerekiyormuş.
0: Evet.
1: Sonra baktım hem o kadar para vereceğim. 4 gün yatmadan kalkmadan yayın yapacağım. Burada belki felç geçireceğim ağzıma inmeyecek. Üstüne bir de para vereceğim. Sonra kitaba yazacaklar. Vay vay vay.
0: Ama kazanırsan da para alıyorsun. Kazanırsan da para alıyorsun.
1: Ona dair biraz araştırdım da çok net bir veriye ulaşamadım. Ne veriyorlar? Attığım taş ürküttüğüm kuşa değiyor mu yani acaba?
0: Attığım taşı bilmek lazım.
1: Doğru taşına ama bağlı.
0: Tabii senin dediğin de çok zor bir şey. Bu insanın hayati organlarını etkileyecek.
1: Ne yapıyorum ki sanki oturduğum yerden konuşacağım.

0: istiyorum. Ne olabilir?
1: Bir isterim 4 gün boyunca uykusuz kalmanın sonuçlarına bak Doğancan. Yani tahmin ettiğinden çok daha fazla kötü sonuçları
0: var. Ay bir şey olmaz ya. Abartmayın ya. Ben birisi şey yazmış. Doğancan kitabı boş ver. Sen saat tam 7'de yayına başla yeter bize yazmış. Geç kalıyorum ya.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: dinlediniz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ablacığım, sanki belediyeyi mi aradım? Neyi bekletiyorsun ya? Kapatıyorum.
2: Evet. Hayır, şu an çok şoktayım ben.
1: Tamam ama buraya odaklanırsan artık. Merhaba, isim nedir?
2: Tamam, buradayım. Tülin.
1: Tülin, nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan.
1: Ne iş yaparsın?
2: Konfeksiyondayım şu an.
1: İyi, kolay gelsin. Evet. Niye beklettin? Koşa koşa atölyeden mi çıktın? makine sesleri tabii. Hoş geldin. Selam Tülin. Bugün öneri tavsiye günü. Ne önermeyi aradın?
2: Doğancığım, ben gençlerin okumasını istiyorum. Ben de gencim aslında da. He. Hani bu duruma düşmesinler, konfeksiyonda çürümesinler. Okumasını istiyorum.
1: Ama öyle düşünmemek lazım. Tabii ki eğitim almak, ya, okul okumak önemli. Ama sonuç itibariyle o üretime destek olan insanlar da lazım hayatta. Yani bu senin için bir geçiş dönemi de olabilir. Sen şimdi orada bir iş öğrendin. Bunu geliştirebilirsin mesela. Konfeksiyonda kaptıklarınla belki sen bununla dair bir atılımda bulunursun. Öyle bak meseleye. Bir tecrübe ediniyorsun çünkü.
2: Tabii öyle de hani bir yerden sonra pişmanlıklar oluyor.
1: Sen kaça kadar okudun?
2: Ben liseyi açıktan bitirdim.
1: Tamam.
2: Yani şu an dondurdum, okumuyorum üniversite falan ama
1: kaç yaşındasın?
2: 21 yaşındayım.
1: Tamam. Madem bize akıl veriyorsun sen de uygula.
2: Uygulayacağım.
1: Ne idealin ne peki? Ne okumak istiyorsun?
2: Yani şu an hiç böyle anlık sorunca.
1: Allah ne verdiyse herhalde seninki. Anladım. İyi hadi bakalım. Bu arada sen de bir şeyler başarmışsın. Çalışıyorsun. Bak emin ol hani tabii. Hiçbir şekilde böyle hani akademik başarısı olmadığı için hayata küsen, hayatın hiçbir şekilde işin ucundan tutmayan, hayata karışmayan da bir sürü insan modeli var. O yüzden sen bir şeyler yapıyorsun, faaliyettesin yani.
2: Yapmaya da gayret gösteriyorum.
1: İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Doğancığım bu arada arkadaşıma selam gönderebilir miyim? Gönder. Şu an arka arkaya çalışıyoruz ve seni dinliyoruz her sabah.
1: Ne güzel. Kulaklıkla mı yoksa orada atölyedeki herkes dinliyor mu?
2: Atölyede açtığımızda çok şey yapıyorlar. Hani bu adam devamlı konuşuyor, şarkı açmıyor falan diyorlar. Biz seni savunuyoruz.
1: Siz kulaklıkla dinliyorsunuz.
2: Tabii ki arka arkaya dinliyoruz.
1: Ne adı ne?
2: O önerdi. Zeynep.
1: Zeynep kolay
2: evlenecek
1: gelsin.
2: Evlenecek ve beni bırakıp gidecek.
1: Hadi darısı başına.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Bu sabah Doğan candaydı.
2: Güliz,
3: hoş geldin Güliz. Evet. Nereden arıyorsun?
2: Hoş buldum. Ben normalde İstanbul'dayım ama şu an Samsun'a gidiyorum. Sinop'u geçtim, yoldayım.
3: Hayırdır?
2: Akraba ziyareti.
3: Bir iş var.
2: Yok, bir iş yok ya.
3: Durup dururken.
2: Anneler günü geldi malum. O yüzden canım annemi ziyarete gidiyorum.
3: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Nedir acaba önerebileceğin, tavsiye edebileceğin şey?
2: Doğancan, benim aslında öneri gibi görünen bir tek kişim var.
3: Hayırdır?
2: Şimdi 29 Mayıs benim doğum günüm.
3: Tamam.
2: Ben diyorum ki beni 29 Mayıs'ta konuk et gel programı beraber sunalım. Bence çok eğlenebiliriz.
3: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Nasıl, stüdyoya gelmeli mi?
2: Evet.
3: Kız Güliz, ben uğraşamam ya. Tamam, iyi ki doğdun, daha nice güzel sağlıklı yaşlara, tamam da yani. Şimdi bak, bu başka bir şeyin önünü açmak olur şu anlamda. O zaman Doğancan bizi de çağır diyecek başka dinleyicilerim. O yüzden hiçbirinizi almayayım, kimse de istemesin. Nasıl fikir?
2: Ya şöyle olsun mesela, en sabit dinleyicilerinden böyle seçmece yaparsın.
3: Kime göre, neye göre o da ya? Ayrıca en sadık olmayan da benim dinleyicim sonuçta. Hepiniz benim evlatlarım, çocuklarımsınız.
2: Yok öyle değil mi? Hepimizi sen doğurdun diyeceğim, doğmayacak.
3: He, şey mi? Böyle sınav yapayım, en başarılı olanlar mı gelsin?
2: Evet, çok mantıklı bence. Allah bence çok eğlenceli olurdu.
3: Kız ne yapacağım buraya gelip ya?
2: Ya işte beraber bir şey yapardık böyle.
3: Anladım.
2: Hepimizi inceltip gülerdik.
3: Tamam, dur bir bunu düşünelim. Belki yaparız bir aksiyon.
2: Tamam, ama yaparsanız bana nasıl ulaşacaksınız?
3: İşte yalandan öyle dedim ben şimdi.
2: Allah razı olsun
3: bu. Evet, bu arada. Tamam, o zaman şey yapalım. Sen hangi tarih demiştin?
2: 29 Mayıs.
3: Tamam, söz. O zaman 29 Mayıs'ta beraber yayını yapıyoruz. Tamam mı Güliz?
2: Tamam.
3: Ama o gün bayram, ben Fethiye'de olacağım. Ben sana adresi vereyim, sen gel. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bak, tatilde olmasam gerçekten çok isterdim Güliz, ama doğum gününün olduğu tarihte yapmamız gerekiyordu. Seneye artık. Hadi yeter kız.
2: En azından şunu yapalım.
3: Ne?
2: Bir sonraki şarkı Bülent Ersoy'dan Ümit Hırsız olsun. O da benden sana gelsin.
3: Laf soktu. Bu sabah Doğan

bir stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı Bağlantı Yolu'na kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu Katılımı'na kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
8: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Kar gelirim.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.